0: Ben çoktan kapattım aşk defterini. En derin yaralar bıraktı bana. Ellerim titriyor, içim yanıyor. Adı sevda mı ne şimdi kapıda? Adı sevda mı ne şimdi kapıda?
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

Artık eskisi gibi değilsin bana. Gözlerin başka, dilin başka hitapta. Artık eskisi gibi değilsin bana. Sözlerin yavaşça haddini aşmakta. Zamanla düzelir diye beklemeye gerek yok. Aşığım görmüyor musun diye eklemeye gerek yok. Al sen bu sevgiyi yerin dibine sok. Dedim ya artık

Artık eskisi gibi değilim sana. Nefesim nefesine değmesin istiyorum. Artık eskisi gibi değilim sana. Gözlerim gözlerine bakmasın istiyorum. Seni deli gibi severken geldiğim duruma bak. Aşk ile çektiğimiz resimleri gözünü kırpmadan ellerinle yak. İşte bu senin eserin. Şimdi git başına gurur taçları tak. Sen beni yalnızlığın denizine bırak. Otur, otur da denizin...

ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez böyle. Susma, konuş bir şeyler söyle. Yüzüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez.

kalbime yazılmış, üstü kanımla çizilmiş. Adım kalbime yazılmış, üstü kanımla çizilmiş. Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı? Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı?

varsa helal olsun. Sana gelen bana gelsin. Hakkım varsa helal olsun. Sana gelen bana gelsin. Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı? Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı?

0: sebebime.
1: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM.

0: Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523. Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552-855-60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
1: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
2: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
3: Frekansınız 105 olsun.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Back & Bond'da bayram kombinin tamamlandıkça indirimin artıyor. Birinci ürüne %20, ikinci ürüne %30, üçüncü ürüne %40 indirim fırsatı Bafra Nora Park, Delta Park ve Lovelet AVM Back & Bond mağazalarında. Bayram stilini Back & Bond'la tamamla.
3: Beckbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Beckbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
1: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 çift 019 0549 740 9523.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
2: Back & Bond'da bayram kombinin tamamlandıkça indirimin artıyor. Birinci ürüne %20, ikinci ürüne %30, üçüncü ürüne %40 indirim fırsatı Bafra Nora Park, Delta Park ve Lovelet AVM Back & Bond mağazalarında. Bayram stilini Back & Bond'la tamamla.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
4: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
5: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 20 90.
6: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.

0: Doğru frekanstasınız. Doğru frekanstasınız. 105.0 Tutku FM. Tutku
1: FM. Tutku FM. Yer yerinden oynayacak.
2: Türkiye'yi oynatmaya geldi. Türkiye'yi oynatmaya geldi.
1: Türkiye'yi oynatmaya geldik. Oynatmaya. Türkiye bizimle oynayacak. Bizimle oynayacak.

0: yerdirsin.
1: Kaptan Aykut yayında.
2: Oynamaya doyamayacaksın.

0: Çağızdal diyor da gavurun gölü. Vay vay vay vay vay vay vay vay. Efendim herkeslere selamlar, sevgiler, saygılar, günaydınlar, hayırlı işler, bol kazançlar çalışanlarımız için diyorum ben. Emekçilerimize, zaten memurlara 9 gün tatil verildi. Tabii senin benim gibi ırgatlar tabii çalışıyor, kurban olayım ya. Vallahi ya. Hani normal işçimize nerede 9 gün? Efendim. Selamun aleyküm, hayırlı işler, bol kazançlar. Haftanın ilk iş gününde saatler 8.53, pazartesi gününde iş, Arife gününün bir gün öncesinde haftanın ilk iş gününde yayındayız, kurban olayım. Tutku FM Türkiye'de 105 frekansında Samsun'dan dünyaya yükselen güçlü seste oynamayan, coşmayan kalmasın kardeşim, kurban olayım. Geçen hafta bir beddua ettik dinleyicilerimize, valla onlar da bana beddua etti. Aykut sen yayın yapamazsın dedi. Valla geçen hafta öğlene kadar frekans yoktu. Yemin olsun.
1: Ol muhabbet ol.
0: İnşallah bugün güzel bir program çıkacak inşallah. Sesimiz biraz kart çıkabilir. Anca uyandık geldik. Kurban olayım canınızı yerim. Hadi bakalım evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında seyir halinde bizlere kulak veren dinleyicilerimize 105 frekansında Kaptan Aykut kardeşine kulak veren bütün dostlara selam olsun. 0542 744 6555 radyomuzun WhatsApp'ı. Günaydın mesajlarınızı bekliyoruz. Canınızı yerim.

0: Mustafa kardeşim, Mustafa Karaca günaydın. Hayırlı işler, bol kazançlar diyor. Mustafa Karaca'ya selam olsun. Birinci hat dolmuş şoförlerine sıradaki şarkıyı armağan etsin. Kurban olayım diyor. Çift 084 Musti ben diyor. Eyvallah. 84'e selam olsun.
1: Yıkılıyor, yıkılıyor.
0: Şimdi çok güzel bir şarkı göndereceğim. Oğuz Yılmaz'dan gelecek. Ankara'nın koçuna diyeceğiz. Kurban olayım, canınızı yerim ya. Vallahi billahi ya. Musti kardeşim ama birinci hatta çalışan bütün dostlara gelsin. Ve bütün dolmuşçu kardeşlerimize, abilerimize gelsin. Canınızı yerim. Hayırlı işler, bol kazançlar. Mesajlarını sizlerden de bekliyoruz yani. Allah.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne yeniden faaliyet izni verildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren projesi kapsamında Bursa-Osmaneli kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek, böylece Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek dedi. Eskişehir yerel ve bölgesel yayıncılık dünyası için tarihi bir uzlaşıya ev sahipliği yaptı. Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği ile TSMB İcracı Sanatçılar Meslek Birliği arasında yapılan görüşmeler sonucunda sektörde 25 yıldır süregelen telif sorununda dev bir adım atıldı. RATEM Başkanı Vedat Gündoğan ve TSMB Başkanı Mustafa Demir öncülüğünde sağlanan mutabakatla yayıncıların üzerindeki hukuki ve mali yükler hafifletiliyor. Varılan anlaşma kapsamında yerel ve bölgesel radyoların 31 Aralık 2026 tarihine kadar olan telif ödemelerine ilişkin tüm dava, icra ve arabuluculuk süreçleri sonlandırıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan RATEM Başkanı Vedat Gündoğan, üyelerine verdikleri telifte barış ve uzlaşı sözünü tutmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, bu kararın telif ekosistemini daha adil, sürdürülebilir ve ödenebilir bir yapıya kavuşturacağını ifade etti. Sektörde telif barışı olarak adlandırılan bu tarihi gelişmenin yerel medya

0: ile ilgili açıklamada bulundu. Trump, anlaşma sağlanana, onaylanana ve imzalanana kadar abluka tam olarak yürürlükte kalacak dedi. Birinci Lig yükselme playoff finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenen Arca Çorum FK tarihinde ilk kez Süper Lig'i yükselerek Türk futbolunda önemli bir başarıya imza attı. Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanan final karşılaşmasının ardından kırmızı siyahlı ekipte büyük sevinç yaşanırken binlerce Çorum FK taraftarı tribünlerde ve kent merkezinde tarihi başarıyı kutladı. Kocaeli Spor olan seçimli mali genel kurulunda mevcut başkan Recep Durul tek listeyle girilen seçimde yeniden başkan seçildi. Olympiakos EuroLeague Final Four finalinde Real Madrid'i 92-85 mağlup ederek organizasyonda dördüncü kez şampiyon oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.624 lira 74 kuruş, Amerikan doları 45 lira 70 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 61 lira 79 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 5 sent, bir bitcoin 76.375 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.808 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Kıyı Ege ile İstanbul çevreleri hariç yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Size tutkuyla bağlandık. 105.0 Tutku FM.
4: Burası Tutku FM.
5: Kaptan Aykut yanımda.
4: Tutku FM. Tutku FM. 105.0
6: Aykut'la oynamaya doyamayacaksınız. Oynamayın.

efendim oyun havalarıyla devam ediyoruz. Valla iyi yağmur yağıyor ya, kurban olayım ben. Vallahi billahi. Efendim haftanın ilk iş gününde saatler 9'u 9 yaptık Türkiye'nin ortak saatleri. Kaptan Aykut yayında olmaya devam ediyor. Mesajlarınız doğrultusunda devam edeceğiz. Sevgili Ali Keser, Ali Osman'ım, güzel kardeşim benim. Hayırlı işlerin olsun. Esmir Oto Yedek Parça'nın değerli çalışanı, kardeşim benim, hayırlı işlerin olsun. Canını yerim. Ali Osman kardeşime ve sonrasında Esmir Oto Yedek Parça çalışanlarına, müşterilerine armağan edelim. Sevgili Murat Sağlam, abim benim. Abilerin gülü, canını yerim. Murat Sağlam, Esmir Oto Yedek Parça'nın değerli sahibi. Kolay gelsin. Hayırlı işler, bol kazançlar. Rabbim eylerse güzel eyler. Kalbinin temizliği kadar sana güzellikler versin. Sevgili Murat Sağlam, eyvallah. Sevgili Ali Osman kardeşime, sevgili DJ Murat'ın değerli oğluna, vallahi şu anda bir an ismini unuttum, kardeşime selam olsun. Harbi Eren'im kardeşim, Eren Ceylan kardeşim, eyvallah eyvallah. Güzel şarkılar sana gelsin. Canınızı yerim. Topluca dinliyoruz abi diyor. Vallahi hem de ne güzel yağmur yağıyor diyor. Havalar soğuk değil aslında. Az bir soğuk olsaydı böyle bir açın kollarınızı bir oynayın diyecektim de. Eren'im kardeşim, sana gelsin bu güzel şarkı. Bütün Esmir Oto Yedek Parça çalışanlarına. Sonrasında sevgili Ferhat abime gelsin. Samsun City Instagram adresine. Kurban. Kaptan Ferhat selam olsun. Abime en güzel şarkıları gönderelim. O da yol seyir halinde bizleri dinliyor. Abi benim şu arabaya güzel bir senin drone'la video çekelim vallahi. Canını yerim, sen yaparsın bu işi ya. Sevgili Samsun City Instagram adresinin değerli sahibi. Sevgili Ferhat abi selam olsun. Oğuz kardeşimize de selam olsun. Şimdi Turgut abi, eyvallah kanka, bana video yapar mısın diyor. Vay vay. Vallahi bu videolar paralı oldu, biliyorsun değil mi? Canını yerim.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
3: İyi akşamı yapar.
4: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 0060.

Efendim 9.22 saatlerimiz en güzel şarkılarla devam ediyoruz. Tutku FM Türkiye'de. Kaptan Aykut kardeşiniz yayında. Güzel bir yağmurlu pazartesi gününde. Amma batar amma çıkar yapacağız, kurban olayım. Hayat da böyledir zaten. İş de böyledir zaten. Amma batarız amma çıkarız, kurban olayım. Yürü ya oğlum, Allah yüce Rabbim yürü ya kulum dediği insana, o insan da kendini güzel bir çeki düzen verip yürü ya kulum dediğinde, Rabbim bana bu güzelliği verdi deyip devam edebiliyorsa ne güzel. Ama edemiyorsa da öyle ortada kalıyor, kurban olayım vallahi. Efendim devam edelim. 0542 744 6555 radyomuzun WhatsApp hattı. Sevgili Emrah abimize, Emrah Yıldırım, sonrasında Bekir abi. Bekir abi, en güzel şarkılar da sana armağan olsun. Bu güzel şarkıyı da gönderelim sana. Eyvallah, eyvallah. Hayırlı işleriniz olsun. Canınızı yerim.

Efendim devam ediyoruz en güzel şarkılarla. 0542-744-6555 radyomuzun WhatsApp hattı. Kaptan Aykut kardeşiniz yayında olmaya devam ederken 0542-744-6555'ten de mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Güzel bir yağmurlu pazartesi gününde oynamayan, coşmayan kalmasın kardeşim. 105 frekansında yayınlarımız var mı? Kontrol edelim, bir takip edelim, kurban olayım ya. Geçen hafta bir yayınlarımız gitti geldi, sonra gitti daha da gelmedi. Ben de internet üzerinden dinleyicilerimize yayın yaptım. O da bizi sarmadı be. Tamam iyi güzel hoş da. Efendim devam edelim en güzel şarkılarla. Haydi bakalım. Oğuz Yılmaz konuğumuz olsun. Rahmetli analım Özgür Koç'la beraber. Alıştık artık diyeceğiz. Akabinde buradayız efendim. Haydi bakalım.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 3775. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun. Tatlıcı Burhan Usta'dan bayrama özel kampanya. Bayram sofralarınızı tatlandıracak enfes lezzetler şimdi tek pakette. 3,5 kilo bir tepsi baklava, 3 kilo bir tepsi su böreği. Hepsi sadece 1500 TL. Üstelik adrese teslim imkanıyla kapınıza kadar geliyor. Bayramda misafirlerinize lezzetli bir ikram sunmak istiyorsanız sipariş için hemen arayın. 0543 748 97 78. Tatlıcı Burhan Usta, bayramın bereketi, sofranızın lezzeti.

efendim, biraz da roman havalarıyla devam edeceğiz. Vallahi yapacak bir şey yok. İstek doğrultusunda. Yani ben hep Ankara havası, hep Ankara havası olmaz. Karadeniz havaları da yapacağız. Bunun da bilgilerini verelim. Şenol Evgin'in daha yeni çıktı, daha sıcacık şarkısı. Çatlat dediler, gönderdik, kurban olayım. Devam edelim. Vay vay vay vay. Roman havalarıyla şöyle birkaç tane çalacağız inşallah. Kaptan Aykut farkıyla Samsun'da Kaptan Aykut var desinler kardeşim. Yani şey yapmasınlar böyle, yok kafalarına göre. Ya bu kimdir kardeşim? Bu şarkılar Samsun'da niye çalınıyor? Böyle bir şey yok kardeşim. Her telden en güzel şarkıları Tutku FM Türkiye farkıyla, Kaptan Aykut farkıyla sizlere dinletiyoruz kardeşim. Canınızı yerim. Hadi bakalım, devam ediyoruz.

roman havalarıyla devam ediyoruz. Dedi ki kelebeğimi yapalım mı? Fatih Bulut'tan gelsin mi? Vallahi gelsin. Ben seviyorum o şarkıyı zaten. Bütün dostlarımıza, Tutku FM dinleyicilerimize gelsin bu güzel şarkıda. Reklam ve sponsorluklarınız için bizlere ulaşabilirsiniz değerli dostlar. Bunun için de 0542 744 6555'ten bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz ki oradan detaylı bilgi alabilirsiniz. Bayram tebrik mesajları valla bir tane bile alamadım. Gerçekten yarın öbür gün şunu demeyin kardeşim, bak buradan da söylüyorum. Şöyle bir durum var, hani dışarıda radyo olmadığında, radyo falan gelmediğimde aramayan, sormayan, mesaj bile dahi atmayan, real durumlarıma bakmayan Instagram'da falan kardeşlerim, abilerim için de söylüyorum. Yani radyoya geldiğimde oh padişahım gelmiş, kardeşim gelmiş, canını yediğim gelmiş falan yapmayın kardeşim. O gün aramadığınız, dışarı zamanda aramadığınız abinizi, kardeşinizi, yani Aykut'unuzu radyo olduğunda da aramayın kardeşim. Mesaj bile atmayın. Bu kadar söylüyorum size. Ve bayram tebrik mesajı toplamaya çalışıyoruz. En azından 3-5 harçlık cebimize gelsin diye. Ulan bakıyoruz. Bütün kendi dostlarım bile, bak Instagram'da onlara reklamını yaptığım dostlarımdan 1 lira para almadığım halde onlara sorduğumda yok tanesi şu fiyata geliyor, yok kaç günlüğü şu kadara geliyor, niye bu kadar pahalı? Pahalı değil aslında kardeşim. Bir radyo mecrası burası. Burası yani, burası burayı boş beleş görüyorlar ya, bu böyle bir şey olmaz yani. Neyse, onları Allah'a havale ettim. Bundan sonra da zaten adlarını bile anmayacağım radyoda. Instagram'da da benim şimdi 13 bin takipçim var. Instagram'da da paylaşımlarımı yapmayacağım. Çünkü 13 bin kişiden 6 bin kişisi, 5 bin kişisi falan %100 görüyor zaten. Oradan iş paslayan bile oluyor yani. Neyse, sıkıntı yok. Biz böyle de devam ederiz yani. Yani dostumuzu, kardeşimizi bu şekilde de anlayabiliyoruz. Evet. Sevgili Hamide teyzemize selam olsun. Hayırlı yayınlar evimin küçük oğlu. Seni tutana aşık olsun. Sıradaki şarkı Bekarlık Soyadım Aksoy. Dinleni Aksoy diyor. Dinlesin gelsin diyor. Eyvallah. Sevgili Hamide teyzemize de en güzel şarkıları gönderelim. Kelebeğim gelsin. Fatih Bulut. Akabinde buralardayız. Haydi bakalım.

Müjganlara geldi şarkımız. Devam ediyoruz efendim. 0542 744 6555 WhatsApp üzerinden mesajlarınızı gönderebiliyorsunuz. Emrah kardeşime selam olsun. Aykut'um dinliyorum seni diyor. Mesai arkadaşıma selam olsun. Emrah Kumanoğlu. Eyvallah kardeşim benim. İşin gücün rast gitsin. Sevgili Atakum Şube'den Sarım Fatih'im. Eyvallah kardeşim, işin gücün rast gitsin. Ha, bu yağmurlu havada dikkat et kardeşim, üşütme, canını yerim senin. Sarı Fatih'ime ve onun o güzel ailesine armağan edelim en güzel şarkılarımızı. Evet. Son bir saatimiz kaldı. Saatler 11'de yayını bitireceğiz değerli dostlar. 0542 744 6555 radyomuzun WhatsApp hattı. Reklam ve sponsorluklarınız için bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kaptan Aykut Yayın'da resmi Instagram adresimden bana

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523.
2: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545-235-2277.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

Efendim devam ediyoruz en güzel şarkılarla, oyun havalarıyla devam ediyoruz. 10.24 Türkiye'nin ortak saatleri, pazartesi günündeyiz, haftanın ilk iş gününde. Yarından sonra bayram biliyorsunuz. Yarın arefe, yarın öğlen sonu çalıştığınız bütün mesailer ücretli mesaiden sayılıyor. Fazla mesaiden sayılıyor, haberiniz olsun. Öğlen sonu 1.30'dan sonra, yani 13.30'dan sonra çalışırsanız eğer çifte mesai vermek zorunda işverenleriniz, haberiniz olsun değerli dostlar. Evet devam ediyoruz en güzel şarkılarla. Giresun karşılaması yapalım mı? Ne dersiniz? Haydi. Efendim reklam ve sponsorluklarınız için bizlere ulaşabilirsiniz. 0542 744 65 55 radyomuzun WhatsApp'ından bizlere ulaşabilirsiniz ve Kaptan Aykut yayında. Instagram adresimden de bana DM yoluyla da ulaşabilirsiniz değerli dostlar. Bayram tebrik mesajları için de bizlere ulaşabilirsiniz. Çok da pahalı bir şey değil aslında. 4 gün sürecek. Akşama kadar yayınlanacak kardeşim. Daha ne istiyorsun ya? Daha ne istiyorsun? Allah'tan belanı mı istiyorsun?

0: Böyle Samsun tarafından başladık, şöyle Giresun tarafına doğru gittik ve şimdi de nasıl diyeyim size, Trabzon tarafına doğru, Rize Trabzon tarafına doğru gideceğiz şimdi.
1: Gençler, hazır mıyız?
0: Hazırız, haydi bakalım.
1: Aynen.
0: Sevgili Murat kardeşim, Murat Deli Salihoğlu, eyvallah güzel kardeşim benim, o da beni dinliyor şu anda. İşin gücün rast gitsin, Cenab-ı Mevlam'ın gücü kuvveti üzerine olsun. Sevgili Murat'ıma 34 HPT 489 beyaz, şöyle bir Honda'sı olan bir kardeşim, cıvık. Selam olsun benim kardeşime Murat Deli Salihoğlu, 61 selam olsun. Bu şarkı da sana gelsin. Sana güzel bir horon çalarız birazdan. Bu güzel şarkı da sana gelsin, Davut Baba'dan gelsin. Murat Deli Salihoğlu'na özellikle ve özellikle sana gelsin Murat'ım. Bu güzel şarkıyı da armağan edelim sana. Sevgili Murat abim, cansın abi, seviyorum seni. Sevgili DJ Murat, o da dün akşam yayındaydı. Sevgili Murat abim, Murat Ceylan. Firari Saatler, o da dün gece 1'e kadar yayındaydı. Vallahi ağzına sağlık. Sen nasıl bir sen ne kadar böyle abi iyi dayanıyorsun ya. Ben olsam var ya çoktan ben çoktan 9'da 10'da bıraktıydım yayını vallahi. Adam 18'e yayına bir başlıyor. Gece 1'e kadar, 2'ye kadar radyoda. Allah kolaylık versin. Allah sesine zeval vermesin. Sevgili DJ Murat, selam olsun sevgili Murat abimize. Ortamında kimler varsa selamun aleyküm diyelim. Sevgili Esmir Oto Yedek Parti, sevgili Murat Sağlam abimize de selamlar olsun. Yanındaysa 7/24 beraberizdiniz ya. Eyvallah. Değerli oğlun Eren kardeşime de gelsin. Ve sevgili Ali Osman'a da gelsin. Esmir Oto'da çalışan kardeşlerime. Sevgili Murat Deli Salihoğlu. Eyvallah, eyvallah. Senden de Allah razı olsun babacığım. Radyoda olduğum her zaman böyle. Sıkıntı yok. Cansınız. İşiniz gücünüz rast gitsin.
2: Kaptan Aykut yayında.

Efendim ufaktan Karadeniz havalarıyla devam ediyoruz. Evet, Cimilli'den gelecek şimdi. Sevgili Murat'ım kardeşim bir mesaj göndermiş. Son bir isteğim abi diyor. Son isteğim Tayfun abi. Mehmet'in Deli Salihoğlu, babam seni çok seviyor, iyi ki varsın. Canım annem İpek Deli Salihoğlu, iyi ki varsın diliyorum. Abi teşekkür ederim, iyi ki varsın demiş. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Vallahi mesajı gönderdiğin gibi okudum sevgili Murat'ım. Allah razı olsun, işin gücün rast gelsin sevgili Mehmet'in Deli Salihoğlu'na ve sonrasında sevgili annemiz İpek Deli Salihoğlu'na en güzel şarkılarımızı, türkülerimizi gönderelim. Tutku FM Türkiye ailesi olarak gönderelim. 105 frekansında ve tutkufmturkiye.com üzerinden internet aracılığıyla bizlere kulak veren bütün dostlarımıza, bütün Tutku FM dinleyicilerimize en güzel şarkıları göndermiş bulunuyoruz. Gönderiyoruz da. Cimilli'den gelsin, sonrasında bir recebim yapacağız. Zaten birazdan da yayını bitireceğiz değerli dostlar. 11'e kadar buralarda olacağımızı söylemiştik. Saatler tam 8.45'te. Evet, o saatten bu yana yayındayız. Allah'ın izniyle. O zamana kadar bir yayın kesilmedi vallahi. İyi oldu. Dinleyicilerimize güzel bir yayın dinlettik. Aynen öyle. Hadi bakalım.

Efendim biraz erken ayrılmak problemindeyiz. Çünkü aracı çektiğim yere başka bir araç girecekmiş. Dedim ki abi 5-10 dakikaya geliyorum. Sen radyoyu aç beni dinle. Evet, kendinize çok ama çok iyi bakın. Yarın yayında olamayacağız. Şimdiden hayırlı bayramlarınız olsun. Kurban bayramınız mübarek olsun değerli arkadaşlar. Belki bayramda yayında olabiliriz. Bir sürpriz olabilir. İnşallah o zamana kadar, bir sonraki programımıza kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Tutku ile Tutku FM'de kalın. Şimdiden büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yaşıtlarımın da yanaklarından öpüyorum. Hayırlı bayramlarınız olsun efendim. Hoşça kalın. Kaptan Aykut.

0: ettiğin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 13 59. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne yeniden faaliyet izni verildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa Yenişehir Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında Bursa-Osmaneli kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek, böylece Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek dedi. Eskişehir yerel ve bölgesel yayıncılık dünyası için tarihi bir uzlaşıya ev sahipliği yaptı. Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği ile TSMB İcracı Sanatçılar Meslek Birliği arasında yapılan görüşmeler sonucunda sektörde 25 yıldır süregelen telif sorununda dev bir adım atıldı. RATEM Başkanı Vedat Gündoğan ve TSMB Başkanı Mustafa Demir öncülüğünde sağlanan mutabakatla yayıncıların üzerindeki hukuki ve mali yükler hafifletiliyor. Varılan anlaşma kapsamında yerel ve bölgesel radyoların 31 Aralık 2026 tarihine kadar olan telif ödemelerine ilişkin tüm dava, icra ve arabuluculuk süreçleri sonlandırıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan RATEM Başkanı Vedat Gündoğan, üyelerine verdikleri telifte barış ve uzlaşı sözünü tutmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, bu kararın telif ekosistemini daha adil, sürdürülebilir ve ödenebilir bir yapıya kavuşturacağını ifade etti. Sektörde telif barışı olarak adlandırılan bu tarihi gelişmenin yerel medya kuruluşlarına derin bir nefes aldırması bekleniyor. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından Kurban Bayramı öncesinde sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden sahte kurban bağışı kampanyaları, sahte kurbanlık ilanlarıyla dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulunuldu. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından İran'la ilgili açıklamada bulundu. Trump, anlaşma sağlanana, onaylanana ve imzalanana kadar abluka tam olarak yürürlükte kalacak dedi. Birinci Lig yükselme playoff finalinde Esenler Erok Spor'u 2-0 yenen Arca Çorum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselerek Türk futbolunda önemli bir başarıya imza attı. Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanan final karşılaşmasının ardından kırmızı siyahlı ekipte büyük sevinç yaşanırken binlerce Çorum FK taraftarı tribünlerde ve kent merkezinde tarihi başarıyı kutladı. Kocaeli Spor olan seçimli Mali Genel Kurulu'nda mevcut başkan Recep Durul tek listeyle girilen seçimde yeniden başkan seçildi. Olympiakos EuroLeague Final Four finalinde Real Madrid'i 92-85 mağlup ederek organizasyonda dördüncü kez şampiyon oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.624 lira 74 kuruş, Amerikan doları 45 lira 70.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Kıyı Ege ile İstanbul çevreleri hariç yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Utku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
2: Tatlıcı Burhan Usta'dan bayrama özel kampanya. Bayram sofralarınızı tatlandıracak enfes lezzetler şimdi tek pakette. 3,5 kilo bir tepsi baklava, 3 kilo bir tepsi su böreği. Hepsi sadece 1500 TL. Üstelik adrese teslim imkanıyla kapınıza kadar geliyor. Bayramda misafirlerinize lezzetli bir ikram sunmak istiyorsanız sipariş için hemen arayın. 0543 748 97 78. Tatlıcı Burhan Usta, bayramın bereketi sofranızın lezzeti.

mutluluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
3: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
4: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
5: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
6: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: yatırın, bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun, Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 0019 0549 740 9523.
3: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

Radyonuz açık. Frekansınız 105 olsun. Frekansınız 105 olsun.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.
1: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Göç İdaresi Başkanlığı'na Muhammed Selami Yazıcı atandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sigortalı çalışanlar ve işverenleri koruyan güçlü bir teşvik altyapısı oluşturduklarını, 2025 yılı içerisinde toplam 435 milyar lirayı aşan teşvik sağlandığını, bu yılın Ocak-Şubat döneminde ise 70 milyar liranın üzerinde destek verildiğini açıkladı. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonla 200 milyar Türk lirası seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edilen Uluslararası Finansal Suç Örgütü'nün aklanan parayı Kapalı Çarşı ve Adana'daki döviz bürolarından kurye sistemiyle fiziki nakde dönüştürdüğü ortaya çıktı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran'la yapılacak muhtemel anlaşmanın nükleer tehdidi ortadan kaldırması konusunda ABD Başkanı Donald Trump'la mutabık olduklarını iddia etti. Birinci Lig yükselme playoff finalinde Esenler Erok Spor'u 2-0 yenen Arca Çorum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselerek Türk futbolunda önemli bir başarıya imza attı. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan final karşılaşmasının ardından kırmızı siyahlı ekipte büyük sevinç yaşanırken binlerce Çorum FK taraftarı tribünlerde ve kent merkezinde tarihi başarıyı kutladı. Kocaeli Spor olan seçimli Mali Genel Kurulu'nda mevcut başkan Recep Durul tek listeyle girilen seçimde yeniden başkan seçildi. Olympiakos Euroleague Final Four finalinde Real Madrid'i 92-85 mağlup ederek organizasyonda dördüncü kez şampiyon oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6695 lira 47 kuruş, Amerikan doları 45 lira 71 kuruş, euro 53 lira 47 kuruş, sterlin 61 lira 96 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 96 dolar 15 sent, bir bitcoin 77266 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.823 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, kıyı Ege ile İstanbul çevreleri hariç yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Hadi canım, hadi canım.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Mersinli Ciğerci Apo sunar. 1967'den günümüze lezzet, hijyen ve güler yüzün adresi.

0: Fitness'in değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tatlıcı Burhan Usta'dan bayrama özel kampanya. Bayram sofralarınızı tatlandıracak enfes lezzetler şimdi tek pakette. 3,5 kilo bir tepsi baklava, 3 kilo bir tepsi su böreği. Hepsi sadece 1500 TL. Üstelik adrese teslim imkanıyla kapınıza kadar geliyor. Bayramda misafirlerinize lezzetli bir ikram sunmak istiyorsanız sipariş için hemen arayın. 0543 748 97 78. Tatlıcı Burhan Usta. Bayramın bereketi, sofranızın lezzeti.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sonra.

0: göndereyim sana. Göndereyim gözyaşlarımı. Sensizlik çekiverdi uzanan sahil.
1: Tutku FM 105. Tutkun frekansta. 105.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778. Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 3775 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: ettiğin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
0: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile cephe, lüks 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 çift 0 19 0549 740 95 23. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359. Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
1: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları resmi gazetede yayımlandı. Göç İdaresi Başkanlığı'na Muhammed Selami Yazıcı atandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sigortalı çalışanlar ve işverenleri koruyan güçlü bir teşvik altyapısı oluşturduklarını, 2025 yılı içerisinde toplam 435 milyar lirayı aşan teşvik sağlandığını, bu yılın Ocak-Şubat döneminde ise 70 milyar liranın üzerinde destek verildiğini açıkladı. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonla 200 milyar Türk lirası seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edilen Uluslararası Finansal Suç Örgütü'nün aklanan parayı Kapalı Çarşı ve Adana'daki döviz bürolarından kurye sistemiyle fiziki nakde dönüştürdüğü ortaya çıktı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran'la yapılacak muhtemel anlaşmanın nükleer tehdidi ortadan kaldırması konusunda ABD Başkanı Donald Trump'la mutabık olduklarını iddia etti. Birinci Lig yükselme playoff finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenen Arca Çorum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselerek Türk futbolunda önemli bir başarıya imza attı. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan final karşılaşmasının ardından kırmızı siyahlı ekipte büyük sevinç yaşanırken binlerce Çorum FK taraftarı tribünlerde ve kent merkezinde tarihi başarıyı kutladı. Kocaeli Spor olan seçimli mali genel kurulunda mevcut başkan Recep Durul tek listeyle girilen seçimde yeniden başkan seçildi. Olympiakos Euroleague Final Four finalinde Real Madrid'i 92-85 mağlup ederek organizasyonda dördüncü kez şampiyon oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6695 lira 47 kuruş, Amerikan doları 45 lira 71 kuruş, euro 53 lira 47 kuruş, sterlin 61 lira 96 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 96 dolar 15 sent, bir bitcoin 77266 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.823 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, kıyı Ege ile İstanbul çevreleri hariç yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Tatlıcı Burhan Usta'dan bayrama özel kampanya. Bayram sofralarınızı tatlandıracak enfes lezzetler şimdi tek pakette. 3,5 kilo bir tepsi baklava, 3 kilo bir tepsi su böreği. Hepsi sadece 1500 TL. Üstelik adrese teslim imkanıyla kapınıza kadar geliyor. Bayramda misafirlerinize lezzetli bir ikram sunmak istiyorsanız sipariş için hemen arayın. 0543 748 97 78. Tatlıcı Burhan Usta. Bayramın bereketi, sofranızın lezzeti.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim'a ilk adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Back & Bond'da bayram kombinin tamamlandıkça indirimin artıyor. Birinci ürüne %20, ikinci ürüne %30, üçüncü ürüne %40 indirim fırsatı Bafra Nora Park, Delta Park ve Lovelet AVM Back & Bond mağazalarında. Bayram stilini Back & Bond'la tamamla.

burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam, Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.

0: Adam'la programı devam ediyor. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.
1: Selamlar, sevgiler, sevgili dostlar. Şöyle 25.05.2026 günlerden pazartesi ve Türkiye saatlerimiz 15.21 bugün de. Damla ile olan birlikteliğiniz en tutkulu şekilde başlamış bulunuyor. Şöyle saatlerimiz 18'i gösterene kadar ben buralarda olacağım. Duygu ve düşünce dolu şarkılarımı bugün de sizlerle dinleyicilerim sizlerle buluşturacağım. O halde hepiniz Damla'nın programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demek istiyorum.
0: Damla damla en güzel şarkılar bu programda.

Derya Bedavacı da radyomuzdaydı, bunu doğrulamış ve göndermiş olduk. Sevgili Ada Döner, tüm çalışanları, tüm müşterileri içinden güzel şarkılar. Yürekten kalpten her daim armağanım oluyor sevgili dostlar. Saatlerimizi 15.31 yaptık radyolarını yeni açan gönül dostlarına. Ben bir kez daha merhabalar demek istiyorum. Bugün de Damla ile olan birlikteliğiniz en tutkulu şekilde devam ediyor. En güzel şarkılarda sizler için buralarda yerini almış bulunuyor, işte onlardan bir tanesi. Sevgili Serkan Kaya'dan şu an radyomuzda sizler için yerini aldı. Sevgili Asena Gülnur Çal ve tüm dostları için en güzel şarkılar armağanım oluyor. Bugün sevgili dostlar ben istek alamıyorum. Onun için sizler şöyle sıradaki şarkıları sevdiklerinizi armağan ederseniz inşallah bayramdan sonra istekler almaya başlayacağım. Yarın da yayındayım. Bunun da haberini şimdiden vermek istiyorum. Güzel bir Serkan Kaya şarkısıyla ben de sizleri baş başa bırakıyorum.

Şahin'in sevgili Ada Döner'in değerli sahibi Muhammed Bey, tüm çalışanları, tüm müşterileri içinden güzel şarkılar. Kalpten, yürekten, gönülden armağanım oluyor her zaman, iyi ki varsınız diyorum. Ve sonrasında sevgili Asena, selamlar, sevgiler, saygılar, hediye olarak sana da şarkılar canım benim. Gülnur Çal ablamadan güzel şarkılarım armağanım oluyor. Ortamınızdaki tüm dostlardan güzel şarkılar armağanımdır dedikten hemen sonra ben de programıma en özel, en güzel şarkılarımla bugün de devam ediyorum. Reklam ve sponsorluklar için şöyle alan koduyla 0362 431 6484'ten Damla'ya bağlanabilir. Detaylı bilgi de alabilirsiniz. Her zaman şöyle farkımızı fark ettiren, duygu ve düşüncelerimizi de başından sonuna kadar hissettiren şarkılardan bir tanesiyle ben de yayınıma kaldığım yerden devam ediyorum. Şöyle bizleri severek dinleyen, evlerinde, iş yerlerinde, seyir halinde sesimizin, gönlümüzün, yüreğimizin ulaştığı tüm özel ve güzel dinleyicilerime de armağanım oluyor. Sizler ne yapıyorsunuz? Frekansları değiştirmiyor. Radyolarınızın sesini ise açmayı unutmuyorsunuz. Unutmayın ki Damla'ylasınız.

0: senin elinde.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 et Atakent Dönercisi. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu.
4: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

sevgili Ada Döner sponsorluğunda damladı en güzel şekilde yayınına devam ediyor değil mi sevgili dostlar? Değerli sahibi Muhammed Bey'e de güzel bayram hediyesi için sonsuz teşekkürlerimizi yolluyoruz Tutku FM ailesi olarak. İyi ki varsınız, bizler için her zaman değerlisiniz. Gerçekten çok ama çok da teşekkür ederiz. En güzel böyle güzel hediyeleri bizler de görünce çok mutlu oluyoruz. Tutku FM ailesi olarak da sizlere sonsuz teşekkürlerimi yolluyorum. İyi ki varsınız diyorum. Şöyle istekler bir hayli yoğunlukta. Onları da yavaş yavaş değerlendirmeye alacağım. Damla Hanım, güzel dinletilerinizle bayram öncesi güzel haftalar dilerim demiş. Terzi Selim Yavuz Türk abim mesajını ulaştırmış. Çok teşekkürler abicim. Sen de programıma hoş geldin. İyi yayınlar dinlemekteyiz. Güzel parçanın en güzel parçalar diye müşterilerimize gelsin. Kolay gelsin. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon sevgili Halil Güngör'e de en güzel şarkılar armağanım oluyor. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyonu da şöyle reklamlarımızdan takip etmeyi unutmuyorsunuz. İhtiyacınıza uygun bütün dekorasyon, banyo, mutfakla ilgili bütün her şeyi sevgili HK Mutfak'la bağlantıyı kuruyorsunuz. Fiyatları alıyorsunuz. Sevgili Halil Güngör'e de benim selamımı söylüyorsunuz. Ufak bir indirimi de oradan kapıyorsunuz sevgili dostlar. O halde muhteşem şarkılardan bir tanesiyle ben de sizlere hemen baş başa bırakıyorum.

Şimdi şöyle birbirinden özel ve güzel şarkılarla da yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Ada Döner'e sonsuz teşekkürlerimi yolluyorum. En güzel şarkıları değerli sahibi Muhammed Bey'e, tüm müşterilerine, tüm çalışanlarına da armağan ediyorum. Ve güzel bir şarkıyla ben de sizleri hemen baş başa bırakıyorum.

0: aradığın arsa, aradığın ev Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
0: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile cephe, lüks 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 çift 019 0549 740 95 23. Aradığın arsa, aradığın ev Tam Ev Gayrimenkul sundu.
4: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

16.23 yaptık Türkiye saatlerimize. Damla ile olan birlikteliğinizden tutkulu şekilde devam ediyor. Gurbetteki tüm gönül dostların en güzel şarkılar benden armağan oluyor sevgili dostlar. Selam kardeşim Saffet ben demiş Cengiz Kurtoğlu'ndan. Yalanım Batsın şarkısını rica etsem. Benden iki nolu dolmuş attı şoför ve yolcularına gelsin. Teşekkürler. Çalışıyorum seni dinliyorum demiş. Teşekkürler Saffet abicim. Sen de programıma hoş geldin. Sefalar getirdin. Onu da listeme dahil ediyor olacağım. Öncelikle şöyle sevgili Ada Döner'in değerli sahibi Muhammed Bey'e, tüm müşterilerine, tüm çalışanlarına en güzel şarkılarım armağanım oluyor. Sonrasında HK Mutfak sevgili Halil Güngör için en güzel şarkılarımı armağan ediyorum. Ve artık ben de sizlere muhteşem bir şarkıyla baş başa

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
3: Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres, Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 1359.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sundu.
4: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

Emrah'ın o duygu ve düşünce dolu şarkılarından bir tanesi radyomuzdaydı. Sevgili dostlar, saatlerimizde 16.50 yaptık. Birlikteliğimiz en güzel şekilde devam ediyor. Pazartesi ve salı biliyorsunuz 15'ten 18'e kadar ben buralarda oluyorum. Biraz böyle bayram yoğunluğundan dolayı bir yarım saat bugün erken çıkacağım. Bunun da haberini şimdiden vermiş olalım. Şöyle değerli firmalarımıza da sonsuz teşekkürlerimizi yolluyoruz bizleri tercih ettikleri için. Bizleri dinleyen birçok firmamız varmış. Onların da haberini aldık. Onlara da en güzel şarkılarımız her daim armağanımız olsun diyorum. Şöyle reklam ve sponsorluklarınız için de alan koduyla 0362 431 6484'ten Damla'ya bağlanabilir, detaylı bilgi de alabilirsiniz. Farkımızı fark ettiren şarkılardan bir tanesi sevgili Semicenk'ten şimdilik radyomuzda yerini almış bulunuyor. Böyle güzel bir günde bizleri her nereden dinliyorsanız tüm dinleyicilerimize de bu güzel şarkım armağanım oluyor.

0: Mutsuzluk diyor, bahtım mı? Şimdi anladım, üzülmeyin dostlar. Allah aşkına, vallahi nasipten öte köy yoktur sevgili dostlar. Onun için Allah bir şeyi nasip etmiyorsa sizler de üzülmeyeceksiniz. Şöyle beklenen günler gelecekse çekilen çileler her zaman kutsaldır diyorum. Gurbetteki tüm gönül dostlarına Gülnur Çal ablama en güzel şarkıları armağan ediyorum. Ve birbirinden özel ve güzel şarkılardan bir tanesiyle ben de yayınıma kaldığım yerden devam ediyorum. Sizler hiçbir yere ayrılmıyorsunuz.
1: Allah'ım mutluluktan Damla yayında.

0: yanakta iplik, bakışta kirpik gibi yakıştın gönlüme. Gökte yıldız.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nisan ayında hidrolik üretim değeri 11,66 milyar kilowatt saat ile miktarsal olarak tüm zamanlarda aylık bazda rekor kırdı. Böylece Nisan ayı elektrik üretiminin %41,4'ü hidroelektrik santrallerinden sağlanmış olduğu açıklamasında bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sağlıklı gelişimlerini desteklemek amacıyla okullarla iletişime geçerek risk grubundaki çocukları belirleyen çocuklar güvende ekiplerinin 9.781 çocuğu sanat, spor ve sosyal faaliyetlere yönlendirdiğini açıkladı. Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, hijyenik olmayan koşullarda sokakta kasaplar haricinde alakasız meslek grubundan insanların kıyma çekiminin yasak olduğunu söyledi. Manavoğlu, izinsiz ve yetkisiz kıyma çekimi yapılmasında yetkili olmayan kişiye 26.360 lira, ortam ve hijyen şartları uygun olmadığından da 52.801 lira ceza uygulanıyor dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin kıyıdaş ülkelere ait olduğunu belirterek geçişlerden ücret alınmasının söz konusu olmadığını açıkladı. Sözcü ABD ile yürütülen görüşmelerde bazı konularda çerçeve oluştuğunu ancak anlaşmanın yakın olmadığını söyledi. Spor. Birinci Lig yükselme playoff finalinde Esenler Erok Spor'u 2-0 yenen Arca Çorum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselerek Türk futbolunda önemli bir başarıya imza attı. Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanan final karşılaşmasının ardından kırmızı siyahlı ekipte büyük sevinç yaşanırken binlerce Çorum FK taraftarı tribünlerde ve kent merkezinde tarihi başarıyı kutladı. Kocaeli Spor olan seçimli mali genel kurulunda mevcut başkan Recep Durul tek listeyle girilen seçimde yeniden başkan seçildi. Olympiakos Euroleague Final Four finalinde Real Madrid'i 92-85 mağlup ederek organizasyonda dördüncü kez şampiyon oldu.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.695 lira 47 kuruş, Amerikan doları 45 lira 71 kuruş, euro 53 lira 47 kuruş, sterlin 61 lira 96 kuruş, Brent petrolü varil fiyatı 96 dolar 15 sent, bir bitcoin 77.266 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.823 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, kıyı Ege ile İstanbul çevreleri hariç yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
4: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

0: Dermiş'in de bu güzel şarkısı radyomuzdaydı sevgili dostlar. Rahmetle, saygıyla, sevgiyle anıyorum anılarını, hatıralarını her program kalbimde, gönlümde, yüreğimde yaşatarak sizlere de kesinlikle ama kesinlikle dinletmeyi ihmal etmiyorum. Müslüm Gürses'in bu güzel şarkısını ben de çok seviyorum. Bana ve beni gerçekten severek, yürekten severek dinleyen dinleyicilerime de armağan ediyorum. O halde ne yapıyoruz? Hep birlikte radyolarımızın sesini açmayı unutmuyoruz. Müslüm Gürses ne güzel söylüyor değil mi? Nerelerdesin?
1: Damla yayında.

Ne şarkıydı değil mi? Bunu doğrulamış ve göndermiş olduk. Sevgili dostlar, şöyle sevgili Aydın Yazıcı'dan Mustafa Yazıcı ve tüm dostları için de en güzel şarkılarım armağanım oluyor. Bugün biraz erken vedamı gerçekleştiriyorum. Yarın biliyorsunuz bayram öncesi Arefe ben tekrardan yayındayım. Şöyle 13'ten 19'a kadar, pardon 15'ten 19'a kadar yayında olacağım. Bunun da haberini şimdiden vermek istiyorum. Yarın uzun güzel bir yayın olacak. Ben de burada biraz çalışacağım. Hem de güzel güzel yayınımı yapacağım. Bugünlük dediğim gibi biraz erken veda ediyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Yarın saatlerimiz tam 15'i gösterdiğinde ben tekrardan buralardayım. 19'a kadar buradayım. O güzel mesajlarla, o güzel şarkılarla programımıza da devam ediyor olacağız. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Yarın buluşmak, görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

0: aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40

0: araştırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Tatlıcı Burhan Usta'dan bayrama özel kampanya. Bayram sofralarınızı tatlandıracak enfes lezzetler şimdi tek pakette. 3,5 kilo bir tepsi baklava, 3 kilo bir tepsi su böreği. Hepsi sadece 1500 TL. Üstelik adrese teslim imkanıyla kapınıza kadar geliyor. Bayramda misafirlerinize lezzetli bir ikram sunmak istiyorsanız sipariş için hemen arayın. 0543 748 97 78. Tatlıcı Burhan Usta. Bayramın bereketi, sofranızın lezzeti.
2: Beck & Bond'da bayram kombinin tamamlandıkça indirimin artıyor. Birinci ürüne %20, ikinci ürüne %30, üçüncü ürüne %40 indirim fırsatı Bafra Nora Park, Delta Park ve Lovelet AVM Beck & Bond mağazalarında. Bayram stilini Beck & Bond'la tamamla.
3: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
4: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 et Atakent Dönercisi.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi, 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
4: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sundu.

bu şarkı sevmeyi bilenler için. Bu şarkı terk edip gidenler için. Yıllarca bekleyip boşu boşuna karşılık görmeden sevenler için. Ellerin olup da gidenler için. Karşılık görmeden sevenler.

aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

varmadan mutlulukların. Bu aşkı bir anda bitiremezsin. Alıp da başını gitmeye kalksan, derdim ağır gelir, götüremezsin. Tadına varmadan mutlulukların. Bu aşkı bir anda bitiremezsin. Alıp da başını

gün yalnız kalırsan, beni hatırlayıp pişman olursan, kendi kaderine düşman olursan, yaktığın ateşi söndüremezsin.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
2: Back & Bond'da bayram kombinin tamamlandıkça indirimin artıyor. Birinci ürüne %20, ikinci ürüne %30, üçüncü ürüne %40 indirim fırsatı Bafra Nora Park, Delta Park ve Lovelet AVM Back & Bond mağazalarında. Bayram stilini Back & Bond'la tamamla.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
3: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun. Frekansınız 105 olsun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nisan ayında hidrolik üretim değeri 11,66 milyar kilowatt saat ile miktarsal olarak tüm zamanlarda aylık bazda rekor kırdı. Böylece Nisan ayı elektrik üretiminin %41,4'ü hidroelektrik santrallerinden sağlanmış olduğu açıklamasında bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sağlıklı gelişimlerini desteklemek amacıyla okullarla iletişime geçerek risk grubundaki çocukları belirleyen çocuklar güvende ekiplerinin 9.781 çocuğu sanat, spor ve sosyal faaliyetlere yönlendirdiğini açıkladı. Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, hijyenik olmayan koşullarda sokakta kasaplar haricinde alakasız meslek grubundan insanların kıyma çekiminin yasak olduğunu söyledi. Manavoğlu, izinsiz ve yetkisiz kıyma çekimi yapılmasında yetkili olmayan kişiye 26.360 lira, ortam ve hijyen şartları uygun olmadığından da 52.801 lira ceza uygulanıyor dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin kıyıdaş ülkelere ait olduğunu belirterek geçişlerden ücret alınmasının söz konusu olmadığını açıkladı. Sözcü ABD ile yürütülen görüşmelerde bazı konularda çerçeve oluştuğunu ancak anlaşmanın yakın olmadığını söyledi. Spor. Birinci Lig yükselme playoff finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenen Arca Çorum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselerek Türk futbolunda önemli bir başarıya imza attı. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan final karşılaşmasının ardından kırmızı siyahlı ekipte büyük sevinç yaşanırken binlerce Çorum FK taraftarı tribünlerde ve kent merkezinde tarihi başarıyı kutladı. Kocaeli Spor olan seçimli mali genel kurulunda mevcut başkan Recep Durul tek listeyle girilen seçimde yeniden başkan seçildi. Olympiakos EuroLeague Final Four finalinde Real Madrid'i 92-85 mağlup ederek organizasyonda dördüncü kez şampiyon oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.695 lira 47 kuruş, Amerikan doları 45 lira 71 kuruş, euro 53 lira 47 kuruş, sterlin 61 lira 96 kuruş, Brent petrolü varil fiyatı 96 dolar 15 sent, bir bitcoin 77.266 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.823 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, kıyı Ege ile İstanbul çevreleri hariç yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar. Back & Bond'da bayram kombinin tamamlandıkça indirimin artıyor. Birinci ürüne %20, ikinci ürüne %30, üçüncü ürüne %40 indirim fırsatı Bafra Nora Park, Delta Park ve Lovelet AVM Back & Bond mağazalarında. Bayram stilini Back & Bond'la tamamla.
1: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
2: Camlı Bel Oto BMW özel servis. Sektörde 45

0: yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Tatlıcı Burhan Usta'dan bayrama özel kampanya. Bayram sofralarınızı tatlandıracak enfes lezzetler şimdi tek pakette. 3,5 kilo bir tepsi baklava, 3 kilo bir tepsi su böreği. Hepsi sadece 1500 TL. Üstelik adrese teslim imkanıyla kapınıza kadar geliyor. Bayramda misafirlerinize lezzetli bir ikram sunmak istiyorsanız sipariş için hemen arayın. 0543 748 97 78. Tatlıcı Burhan Usta, bayramın bereketi, sofranızın lezzeti.
2: Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
3: İyi akşamı yapar.
4: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
0: Tutku FM güvencesiyle Sam Ev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Sam Ev Gayrimenkul'e bekleriz. Sam Ev, Atakum İletişim 0552 855 60. Sam Ev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
3: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

Yaksan neye yarar, artık geç oldu. Dönüşüm yok değil, son gemileri. Yaksan neye yarar, artık geç oldu.

0: diyerek karşıma bir gün çıksan neye yarar, artık geç oldu. Çıksan neye yarar, artık geç oldu.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
2: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
3: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu.

sen ay ay. 20.07 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz başlıyor. 25 Mayıs Pazartesi gecesinde beraberiz. Gece yarısına kadar yayınımız devam edecek. Kurban Bayramı'na bir gün kala bayram mesajlarınıza da başlıyoruz. WhatsApp üzerinden değerlendireceğiz mesajınızı. 0542-744-6555 WhatsApp numaramız. 20.15 itibariyle mesajınıza yer vermeye başlıyoruz. Hepiniz Kalpten Kalbe programına hoş geldiniz. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda Müslüm Gürses alıyor sırayı ve seni nasıl özledim diyor.

20-15 saatlerimiz sevgili dinleyiciler ve mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz. Kalpten Kalbi programında Astroba Spor Salonu sponsorluğunda. Bayrama bir gün kala en güzel şarkıların adresinde Kalpten Kalbi programında beraberiz. Gördün mü yıllar? İyi yayınlar Harun, ben bütün radyo dostlarına armağan ediyorum. Herkese şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun diyor. Gurbetten Sıla'ya selamlar olsun diyor. Harun için geliyor.

0542 744 6555 WhatsApp numaramız. Sevgili dinleyiciler, sırayla mesajınıza yer vermeye başlamış bulunuyoruz. Ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimizi de bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Selamun aleyküm abim Hüseyin, Diler Bey Koş arkadaşlarına. Aleyküm selam. Gürdal Er, Lütfü Çetin, Kaya, Emrah Taşkın, Serdar Bulut, Avni Şahin, Arif Aslanoğlu, Samsun TTP A20 koğuşunda. İsmini sayamadıklarıma bilsen şarkısı armağan olsun. Çınar Diler'den armağan olsun diyor Çınar Diler. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Samsun cezaevinde yatan Doğukan Şen kardeşime kocaman selamlar. Yokluğun hep hissediliyor. Bu parça sana ve koğuş arkadaşlarına gelsin. Özlem ablandan armağan olsun. Yokluğun hep hissediliyor. Doğukan Şen için gelsin diyor.

tüm dinleyenlerimize sağlık, mutluluk temennisiyle güzel bir bayram diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında bayram mesajlarınıza da şimdiden yer vermeye başlamış bulunuyoruz. İyi yayınlar. Samsun Açık Cezaevinde yatmakta olan Kobra Selçuk'tan gurbette olan can dostum Uğur Demir, Rize Açık Cezaevinde yatmakta olan dostlarım Dursun Ali Kırınç, Metecan Şimşek, Bektaş Bektaş, Volkan Murat Bey, Kerem Mustafa'ya gelsin. Ayrıca tüm kader mahkumları için armağan olsun bu parça diyor. Selçuk'tan armağan oluyor.

Astronomi Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz pazartesi gecesinde başlamış bulunuyor değerli dinleyiciler. WhatsApp üzerinden mesajlarınızı gece yarısına kadar değerlendireceğiz ve A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza seri bir şekilde yer vereceğiz. İyi yayınlar Alihan Coşkun Gurbet'teki Erzurum Oltu T-Tipi kapalıda olan saygıdeğer abim Kemal Sarıkül Seri, Samet Yıldırım, Efkarlı Ahmet Coşkun, Umut Öztürk, Müke Dayı, Ebu Bekir Sarıoğlu, Samet Çangalı'na, Kadir Eres, Kaan Duru, Kaan Tamer, Karahsan Ömer, Faruk Çelik, Teksas Doğukan, Aktuman, Volkan Demirci, Urfalı Ali, Ahmet Seçkin, Cemal Çatıbaya, Digil Ali, Oğuzhan Kurta, Muharrem, Durgun Mustafa Yazıcı, Bektaş Akgüz, Enis Güderoğlu, Recep Canaz, Umutcan Özcan, Serdar Çelik, Mert Ahtağ, diğer koçlarda yatan İsa Doğan, Mesut Delikanlı, Volkan Savaşçı, Türkan Aydın, Türkan Işık, Arif Soydaş, Muhammed Ediz ve tüm aile koğuşuna armağan olsun Ayşe her yerde diyerek mesajını sonlandırmış Alihan Coşkun.

0: Fatih Coşkun, kardeşlerim Samet Yıldırım, Efkarlı Ahmet Coşkun, Buke Dayı, Umut Öztürk oğlum, Alihan Coşkun ve tüm Aide Koğuşu'na ayrılık ölümden zor mu şarkısını rica ediyorum. Parça her yerde diyerek mesajını sonlandırıyor ve Yalçın Coşkun için gidiyor.
1: Tutku FM.

kaldığımız yerden devam ediyoruz mesajlarınıza yer vermeye. İyi yayınlar, ben Sait Bey mahallesinden Kardelen Muti. A6'da yatağın canımın ciğeri, hem ablam hem annem olan Aslı Duman'a sesleniyorum. Araya zaman girer, insanlar gider. İnsanlar gider belki ama ne senin bendeki ne benim sendeki yerim değişmez. Oralarda sakın yalnız hissetme. Ben her zaman bir telefon uzağındayım, seni çok seviyorum. Unutma, senin 4 çocuğun var. Kurt kışı atlatır, 7 ayazı unutmaz elbet bir gün. Sarın, sus yazık etme, nefesine parçasını armağan ediyorum diyor. Kardelen Muti için geliyor.

güneşi karartan uykusuz gecelerimi kalın bir yorgan gibi örterim üstüme. Eğer anlatabilseydim sana düşüncelerimi, bir sevda melodisi yüklerdim sesime. Ne zaman gönlümdeki aşktan konuşsam, gem vuruyorsun çocuksu hevesime. Çırpınma boşuna feti bir sana kalbim. Unutmadım, unutmayacağım, unutamam. Sus ne olursun, yazık etme nefesine, sus. Bütün güzellikler senden almış ilhamını. Yüzüne baktığımda kesiliyor nefesim. Sevdan kızgın demir gibi dağlar canımı. Beni bir çocuk gibi avutuyor resmin. Nice dergahlarda dilekler tuttum. Hasretini koynumda uyuttum. Ben unutmayı unuttum. Seni nasıl unutayım? Sus ne olursun. Yazık etme nefesine.

seninle başladı bendeki hayat sevgisi. Can oldun ömrümün her saniyesine. Nefes alıp veriyorsam sebep sensin. Unutmayacağım, unutamam, unutamam. Sus, sus ne olursun, yazık etme nefesine. Mevsimleri değiştiren şeyler var hani. Güneş kızgınlığıyla vurur kar tanesine. Ama sen sakın dokunma bendeki mangal yüreğe. Ben benzemem dağlardaki kar tanesine. Seni unutmam için kıyameti bekle. Çünkü o gün her şey dönecek tersine. Ben ki seni ruhumla sonsuz seviyorum. Unutmayacağım seni. Unutamam, unutmam. Sus, sus, yazık etme nefesine. Derviş dergahına dilekler tuttum. Hasretini koynumda uyuttum. Ben unutmayı unuttum. Seni nasıl unutayım? Sus.

Astronomi Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında beraberiz değerli dinleyiciler. Selamun aleyküm abi, ben C22 koğuşundan Metehan Gülan. Aleyküm selam Metehan. Öncelikle canım kanım olan Efe Gülan, Nurcan Gülan'a ve aynı sofrayı paylaştığım kardeşlerim Tunağan Çakır'a, Tunağan Sezer'e, Erdal Büyükdağ, Seyfullah Başkurt, Serkan Aks, Serhat Atar, Yusuf Taş, Fatih Sancak, Gökhan İpek, Barış Deniz, Umurcan Ay, Soner Cılıza, Serkan Koloğlu, Alperen Can, Mehmet Ali Gültekin, Fatih Karaaslan, İlhan Kutbaya, Murat Karaca, Taner Bey, Caner İşli, Eren Çimiş, Volkan Özbeyli ve Harabe Gönlüm şarkısını tüm dostlara armağan ediyorum diyerek mesajını sonlandırmış Metehan Gülan.

Diğer bir mesajımızı aktarıyoruz sevgili dinleyiciler. Samsu TTP Kapalı Dağ C4 koğuşundan Ünalcan Osman, aynı koğuşta kader bile yaptım abinin Salih Örnek, Murat Çayıra, Cihan Çama, Harun Yanar, Osman Yazıcı, Mert Utku Aksoy, Serdar Kereş, Yasin Şiş oğlu, eniştemiz Onur Ulu, Murat Aktaş'a, Kamil Kanca, İsmail Bayraktar, Caner Yalçın, Onur As, Enver Can, Sezer, Ömer Faruk Eke, biraderlerim Kerem Çelik Kanat'a, Emirhan Uzun'a, Muhammed Ali Saracoğlu, diğer koğuşlarda yatan Kaan Düzgün ve Mehmet Özler, mücadele yeryüzünde olsa da hüküm semada kesilir, kendini yaslanan diye görür, hakkıyla yatanlara selam olsun. Ey büyük Allah'ın parçası Murat Çayır abime de armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Ünalcan ve sevdikleri içinde giriyor.

0: sevdamı kıvrımlı yollarda aradım. Söylediğin sözlerde aradım, güvendiğin gözlerde aradım. Dağların tepelerinde, ağaçların dallarında, sahillerin kumlarında aradım. Saatler bir bir kovaladı, dakikalar yok etti her şeyimi. Yüreğimi, bedenimi, beynimi, hayat veren can damarımı. Seni beni bırakmadı. Sevda sevgi demeden öyle bir öldürdü ki, hem de kurşun değmeden. Kurşun.
1: Seri bir şekilde mesajınıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tutku FM 105.0'dasınız. Bizleri internet üzerinden tutkufmturkiye.com'dan canlı dinle bölümünden dinleyebilirsiniz. Selamünaleyküm, ben Burhan Pala. Aleykümselam Kapalı'da. Bulunan canım eşim Nurtaş Pala'ya aramızdaki mesafeler ne kadar uzak olursa olsun kalbimin en derin yerinde her saniye benimlesin. Yeni yaşın bize sabır, güç ve tez zamanda kavuşmayı getirsin. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Seda Yüklü Kervan'ı eşime armağan ediyorum diyor Burhan Pala.

İyi yayınlar biz bırak sefa kaygısız kardeşler C22 koşuna yatan kardeşlerimiz Tunağan Çakır Erdal Büyük Tabi Berkay Ak Tunağan Sizer Mete Gülen'e Serhat Atar Alperen Can Hayrullah Kılın Seyfullah Başkurt'a Seyfullah Tunç Fatih Karahsan İlhan Kutbay'a Ümit Can Ay Erdem Tekin Aslan Mehmet Ali Gültekin Tulgar Aslan, Melih Altay, başka koğuşlarda yatan Can Parçam, Yaşar Can Kaplan, Ufuk Ergün, Pirsu Can, Köseoğlu, Alperen, Gündoğan kardeşlerime gelsin. Tüm kardeşlerime armağan olsun biz çıktık özgür günlerde görüşmek dileğiyle elbet bir gün diyerek mesajını sonlandırmış. Burak Sefa, kaygısız kardeşler.

İyi yayınlar A4 Koğuşu'ndan Sibel, Kaya ve Rümeysa. Mira farklı koğuşlarda olan Gamze Çalışır, aynı sofrayı paylaştığım Hilal Kayın, Elif Kaya, Eda Büyükdağ, Hasan Avanoğlu, Tuana Gül Bulut, kurt kışı geçirir ama yedi ayazı unutmazmış, yaşım 45 olmuş, şarkısı armağan olsun diyor. Sibel Kaya ve Rümeysa Mira'dan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, seri bir şekilde mesajlarınıza yer vereceğiz. Yoğunluk başlıyor yavaş yavaş. İyi yayınlar. Metin ben, sıradaki şarkılar tüm radyo dostlarına armağan olsun. Şimdiden herkese iyi bayramlar diliyorum diyor. Diğer bir mesajımız Samsun Açık'tan, Kobra Siyahçık'tan gurbette olan can dostum Uğur Demiröz'e, Açık'ta yatmakta olan dostlarım Dursun Ali Kılınç, Metecan Şimşek, Bektaş, Balkon Murat ve Kele Mustafa'ya da armağan olsun. Ayrıca tüm kader mahkumları için armağan olsun diyor. Kurtlar Sofrası şarkısı daha önce yer vermiştik. Sizin için de gelsin Selçuk'tan. Diğer bir mesajımızı aktarıyoruz. Ferhat Aylime ve sıradaki şarkı sevdiklerime armağan olsun, her şey gönlünüzce olsun diyor. Ferhat için de geliyor.

İyi yayınlar gönlümden, kalbimi, Enes Yıldırım'dan bir zalim parçası sevdiğimi ve Ebru'ya armağan ediyorum. Kıymetlim, değerlim, iyi ki benimsin, seni çok seviyorum. Az sabır hayatım, geçecek bu günler, rüyanda beni gör, seni kocaman öpüyorum sevdiğim diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

İyi yayınlar, ben Bahar İren. Samsun Kapalı TTK A11 koğuşunda yatmakta olan biricik oğlum Berkant Yücebaş'a. Oğlum, bazen kelimeler yetmiyor, içimdeki özlemi anlatmaya sadece bilmeni isterim ki sen benim hayatımın en değerli parçasısın. Başını dik tut, kendini iyi bak. Bizim kavuşacağımız gün tüm bu zorluklar geride bırakmış olacağız. Sabır, seni çok ama çok seviyorum. Mesajımı iletiyorum. Duvarlarda konuşmuyor şarkısı Bahar İren'den, armağan olsun diyor.

0: İyi yayınlar A2'den İdem. Ben aynı sofrayı paylaştığım göz bebeğim Hasret Karakoç dostlarım Gamze Çalışı, Tansu Kaplan Özlem Dede'ye selam ederim. Günün mottosu ben yolumdan dönmedim. Seninle hiçbir yolda yürümeyeceğimi bildiğim için gittim. Hatırımda sen kaldın şarkısını armağan ediyorum diyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum Veli Pekdemir, Pekdemir ailesine ve bütün radyo dostlarına armağan olsun diyor. Ozan bana söylüyor, hatırımda bir sen kaldın Züleyha diyor.
1: Züleyha, şimdi sen diyeceksin ki pişman mıyım? Bir anından bile pişman olmadım. İçim çekiyor mu? Çekmiyor eskisi gibi çayı. Çok içime çekemiyorum mesela sigarayı. İçim almasa da bu ayrılığı, yine gelse yine severim. Kurşun olsa kaçmam. Ecel olsa saklanmam. Ateş olsa sakınmam, yine gelse

0: Ben ölürsem sever misin yeniden birini?
1: Severim.
0: Hani gül koklamazdın benim üstüme?
1: Koklarım demedim ki, severim dedim.
0: Ne demek koklamam ama severim? Kimi seversin mesela?
1: Ölürsen bir gün senin üstüne senin yokluğunu getirir, onu severim Züleyha. Giderim seni ilk gördüğüm yeri severim. Yetmezse bana ilk güldüğün anı severim. Beni beklerken durduğun yeri severim mesela. Gidersen senden geriye kalan ne varsa ben de bulur onu severim.
2: Tutku FM.

0: Merhabalar, iyi yayınlar. Ben Ankara'dan Songül Ün, Yasin'i, kadın kapalı yatağın dünyanın en güzel eşi Songül'e tek kişiyi sadık olmanın alay konusu olduğu bu devirde, bir devirde yaşıyoruz. Alın her şeyi sizin olsun. Ben onun iki gözüne bir ömür kurban olurum. Seninle cennette de birlikte olmak istiyorum. Zira bu dünya sana doyabilmem için çok kısa. Herkese iyi akşamlar, kolay Yasin abi diyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz mesajlarınızı. A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Sırayla iyi yayınlar diyorum. Ben Aysun Atala, Samsun TTT Kapalı'da C11 koğuşuna yatan Fatih Çetin arkadaşı Seyit Ahmet Aksoy'a ve koğuş arkadaşlarına C22 koğuşuna yatmak olan Tarık Dede, Fatih Karahasan ve koğuş arkadaşlarına armağan ediyorum. Fatih Çetin ve Tarık Dede, bizleri merak etmeyin, bizler iyiyiz. Biz sizi düşünüyoruz, sizi özlüyoruz. Zaman çok zor geçiyor ama kavuşacağız. İyi olun, attım sizde, İyi ki derim diyerek mesajını sonlandırmış mesajını.
1: Her aşk kendi masalını yarattı. Seni perilere, beni kaftanın ardına.

Evet, mesajı gönderdikten sonra sevgili dinleyiciler 30-40 dakika içerisinde yer vermeye çalışıyoruz. Yoğunluk durumuna göre zaman zaman mesaj birleştirme de yapacağız. Çünkü mesaj trafiğimiz bu gece, yarın gece ve bayramın birinci, ikinci, üçüncü günü yoğun olacak. Ayrıca bayramın birinci gecesinde Kalpten Kalbe programında yayında olacağım. İkinci gecesi yokum. Dinleyenlerimizi hatırlatmış olalım. Ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Samsun İlk Adım'dan Akrep Kral, Samsun Kapalı A1 koğuşunda yatan eşim Yasemin Bala. Fert Alpor'dan Evde Yoktun şarkısını istiyorum demiş. İlk Adım'dan Akrep Kral mesajını ulaştırmış. İyi yayınlar kader mahkumu kardeşim, canlarım Necmi Akkuş, Uğur Akın, Ufuk Güldağ, Tüm abi ve kardeşlerime selam olsun. Ben İsmail Akkuş. Kader torbası şarkısı armağan olsun diyor İsmail Akkuş. Sonrasında Samsun TTP açıkta 6. koğuşta yatmakta olan Mert Pelte'ye seslenmek istiyorum. Mert'im seni çok seviyorum. Dört gözle bekliyorum yanımda, olmasan da olamasan da kalbimde bir ömür hükümlüsün. En yakın zamanda kavuşmamız dileğiyle. İnşallah annelerin de çok selamı var her şeyim. İyi akşamlar ömrüm şarkısı armağan olsun Mert Pelteke diyor. İyi yayınlar. C27 koğuşunda göz bebeğim Emre Temiz'e ve değerli kardeşlerim Onur İhtiyaroğlu, Muşan Baysal, Yener Dündar, Celal Sakaya. İhtiyacım var şarkısına armağan olsun Emrem. Canım kocam sana gülmek yakışıyor. Gülünce kısılan gözlerinden mahrum bırakma beni, seni çok seven eşim Fatma Temiz'den armağan olsun diyor.

Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Ben Aysun Atalar, Samsun TTP Kapalı'da C11 koğuşuna yatan Fatih Çetin arkadaşı Seyit Ahmet Aksoy'a ve koğuş arkadaşları C22 koğuşunda yatmakta olan tarihte de Fatih Karaslan ve koğuş arkadaşlarına bu şarkı adlı parçayı armağan ediyorum. Fatih Çetin ve Tarık dedi, bizleri merak etmeyin, bizleriyiz. Biz sizi düşünüyoruz, sizi özlüyoruz. Zaman çok zor geçiyor ama kavuşacağız. İyi olun, aklım sizde, iyi kilerim diyor. Aysun Atalar'dan armağan oluyor.

21.30 saatlerimiz Astroba Spor Salonu sponsorluğunda Atakum'da hizmetinizde. Astroba Spor Salonu İyi yayınlar Fatih Uslu abime, Mert kardeşinden canı gönülden selam olsun Fatih abim, Hasan abim. Senin için armağan olsun diyor. Fatih Uslu abime armağan olsun diyor Mert kardeşinden.

İyi yayınlar benden eşime armağan olsun. Samsung kapalı A31 koğuşuna yatan Sabri Çala. Bir yılımız geride kaldı ama bir ömür önümüzde, her şey çok güzel olacak. Seni çok seviyorum ömrüm diyerek mesajını sonlandırmış. Eşime armağan olsun Sabri Çala diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, seri bir şekilde A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Bu güzel gecede Gökhan Aslan bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun. Sıradaki en güzel şarkılar diyor. Diğer bir mesajımız, Samsun Açık'ta yatmakta olan Kobra Selçuk'tan gurbette olan can dostum Uğur Demirözi. Açık'ta yatmakta olan dostları Dursun Ali Kılınç, Mete Can, Şimşek Bektaş, Bektaş Onur Sönmez, Balkon Murat Bey, Kerem Mustafa'ya gelsin ayrıca tüm kader mahkumları için. Dostum dostum şarkısı armağan olsun diyor. Selçuk'tan armağan oluyor. İlerleyen zamanda yer vereceğiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. A2 koğuşundan Tansu Kaplan. İnsanı farklı yapan, affettikleri, güçlü yapan, sabrettikleri, kendisi yapan ise vazgeçtikleridir. Farklı koğuşlarda bulunan Can Bağım, Eda Büyüktağ, Ebru Kurtal, Ena Olgun, Nursin Ağçılık, Asen Avanlıoğlu, aynı sofrayı paylaştı Midem Öztali, Hasret Karakoş, Özlem Dede, Gamze Çalışır, Büşra Çarcı, Seda Türkmen, Zeynep Olgun, Seda, ikinci ablalarım Eda Güney, Ayşegül Uluç ve Didem Yavuz için gemileri yaktım şarkısı armağan olsun diyor Tansu.

Selamünaleyküm, ben Onur Baş. Aleykümselam değerli abilerim. Emre Temiz, Selim Güven, Sezgin Pala, Enes Yurulu, Caner Balutlu, Hasan Emici, Buray Yılmaz'a selam ederim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle diyor. Onur Baş'tan armağan oluyor.

yayınlar. Samsun Kapalı A30'da yatan eşim Onur Parzi'ye selam olsun. İyi ki doğdun sevgili eşim. Seni çok seviyorum, seninle gülümsemeni, senin gülümsemeni hala gördüğüm sürece her şey yolunda demektir. Bir dahaki doğum gününü kızımız ve oğlumuzla beraber kutlayacağız inşallah. Allah'a emanet ol, kendine çok iyi bak, biz çok iyiyiz. Kimim Var Senden başka şarkısı Onur Parzi'ye armağan ediyorum diyor. Eşim Onur Parzi için gelsin diyor dinleyicimiz.

Yine ben Şükrücan Dağıl. Öncelikle Tokat'ta yatmakta olan canım kanım, babam İsmail Dağıl ve kader birliği yaptığı Kadir Dirican, Ali Baki Karakaya'ya, ayrıca Samsun T-Tipi'nde yatmakta olan abilerim ve kardeşlerim Yerimullah Kaya başta olmak üzere. Halil Yaprak, Baran Akman, Bahri Yıldırım, Barış Deniz, Adnan Ado, Gökhan İpek, Gökmen Ülkü, Emin Binici, Doğukan Demir'e, Kerim Zengin, Farican Aslan, Can Kızıl, Alperen Alpe, Bekir, Can Alpe, Kerem Menteşe, Murat Karaca, Rıdvan Altıntaş, Ayhan Sisko, Şerif Tuğlu, Metehan Sazaka, Fırkan Bektaş, Fırkan Kereşe, Emirhan, Demirtaş, Erkan Kömpeli, Sercan, Okumucu Ahmet Aslanoğlu, Mustafa Topal'a, Batuhan Sekmen, Alperen Çamlı, Belmer Seçkin, Mustafa Aşa, Caner Canakan, Nazım Bilgin, Mirhan Sayala, Yunus, Özdençe, Şerif Duran, Niyazi, Demirtaş ve Erkal Şanlı'ya buradan bolca selam gönderiyorum. Barış Deniz abime de armağan ediyorum gelir gelir şarkısını diyerek mesajını noktalamış. Şükrücan Dal'dan armağan oluyor. Recep Gül kardeşim için ona da çok selam. Yiğit Kağan'la birlikte diyerek mesajını sonlandırıyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz.

Anıl Yazıcı, C22 koğuşunda yatmakta olan Can abim, Tuna Çakır'a ve kardeşlerim Berkay Ak, Tuna Sizler, Erdal Büyükdağ, Metehan Gülhan, Serhat Atara, Alper Encan, Seyfullah Başburta ve başka koğuşlarda yatan Nazım Bilgin, Yaşar Can Kaplan, Anıl Kılıca, selam olsun özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Kader şarkısı Armağan Olsun diyor. Anıl Yazıcı için de geliyor.

0: Selamun aleyküm. Aleyküm selam, iyi günler. Ben Ferhan Yıldız. Başta Kral Uğur Demiröz, Uğur Bural, Sercan Tokaş, Tuncay Acar, İbrahim Şeker abilerime, Samet Aynar, Savaş Beldek, Can Alp, Atuan, Aksu, Murat Söyler'e armağan ediyorum bu şarkıyı diyor. Ferhan Yıldız için gidiyor.
1: Anneme anlatabildim, ne de babamla dertleştim. Durdum her şeyin önünde kapı gibi. Bu hayat.

Ama ben çok aldım, burama kadar geldim. Kendime sordum, lan buna hayat denir mi?

Evet, mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. STP Kapalı'da yatan dayımın oğlu Osman Bayraka, Osman'ın fındık zamanı yaklaştı. Gözümüz yollarda seni arıyor başlığa. Ben Osman Ali Demir olmak üzere Ümmühan Bayrak ve Bünyamin Ali Demir, sana kucak dolusu selamlarımızı iletiyoruz. Selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Bu estetik günlerin bir an önce geçmesi dileğiyle sana ve oradaki tüm kader mahkumlarına aldırma günüşü aksine armağan ediyoruz. Dualarımız seninle diyerek mesajını sonlandırmış ve Osman Bayrak'a armağan olsun diyor.

İyi yayınlar, merhabalar ki başım kurban olduğum. Nasılsın, iyisindir inşallah. Bizdeyiz, bir sıkıntı yok. Bizi düşünme bugün. Seni gördüm, çok mutlu oldum. Seni çok özledim, kurban oldum. Aslında asabet bitecek, kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a. Neredesin canı parçası, armağan olsun. Emrah Yalçın'dan armağan olsun diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz. Dön gel.

Seri bir şekilde mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. Adan Zeytü mesajınıza yer vereceğiz. Şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar sevgili dinleyiciler, mesaj trafiği yoğunluğuna göre ayarlıyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Samsun T-Tipi Kapalı A7'deki Tamer Karaaslan Bey aynı koğuştaki arkadaşları için bayram yaklaşırken keyiflerini yerine getirebilecek bir şarkı ile yaklaşan bayramlarını kutluyorum. Güllerinden doğacaksın Karaaslan. Şeytan Sibel'den armağan olsun bu parça diyor. Tamer Karaaslan'a armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Samsun TTP Kapalı'da C10 koğuşunda yatmakta olan Hüseyin Çetin eşimi. Belinden seni dün de sevdim, bugün de sevdim, yarın da seveceğim asla. Kavuşamasak da hep seveceğim. Neyleyim sen yoksan eğer şarkısını armağan ediyorum. Hüseyin Çetin eşime armağan olsun, Meleğin'den armağan olsun diyor.

22.02 saatlerimiz Astrova Spor Salonu sponsorluğundan geçiyoruz. Samev Gayrimenkul sponsorluğuna bu saat itibariyle de yayınımız bitene kadar Samev Gayrimenkul sponsorluğunda geceye devam edeceğiz. Pazartesi gecesinde beraberiz sevgili dinleyiciler. Yeniden Samsun A13 koğuşundaki eşim Ali Hanım, seni çok seviyorum, yarın doğum günün, dilerim yıllar seni bizimle yaşlandırsın, son ayrı yaş günün olsun, bitiyor, kavuşacağız inşallah. Tüm güzel şarkılar ve bu şarkı Ali Hanım'a armağan olsun. Ahmet Kaya yorumu, doğum günüm şarkısı armağan olsun diyor.

Merhabalar, iyi yayınlar. Köz gönder bana şarkısını istiyorum. Kamal Yakup abime ve koğuşundaki tüm arkadaşlarıma abim. Biz sana saygıyı esaret altındayız. Diye değil, kalpten sevdiğimiz için gösteriyoruz. Ana baba bir kardeş olmasak da sana sevgim de saygım da sonsuz. Ben seni unutmuyorum, sen de beni. Bir kardeşim bir sözün emir niteliğinde dedi kamyoncu. Kaya'dan sevgilerle diyerek mesajını sonlandırmış. Kamalı Yakup abime armağan olsun diyor. Sonrasında diğer bir mesajımız. İyi yayınlar. Ben sizlerden sıradaki şarkıyı istiyorum. Herkese iyi bayramlar diliyorum demiş dinleyicimiz. Ve Gökhan namlı alıyor sırayı.

Evet, sırada Yeşimör Günder şarkımız var sevgili dinleyiciler ve hemen sıradaki mesajlarımızı aktaralım. A1 koğuşunda yatmakta olan Aleyna Olgun. Bacım, oralar kimseye kalmadı, sana da kalmayacak, alacağız seni de, inşallah kendine iyi bak. Güzel kızım, seni seviyorum ablam Buse Çetin'den, armağan olsun. Aleyna Olgun'a armağan olsun diyor. Sonrasında diğer bir mesajımız. İyi yayınlar Samsun. A18'de yatmakta olan Can Altuntaş, aynı koğuşta kaderleri yaptığım can parçam Kaan Kocaoğlu'na Dostum Dostum şarkısını armağan ediyorum diyor Can Altuntaş. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Yasin, ben herkese iyi bayramlar diliyorum, her şey gönlünce olsun. Tüm sevdiklerime armağan olsun diyor Yasin Bey, sevdikleri için geliyor. Bir başka mesajımız ise A2 koğuşundan Bengüsü Sevim, beraber kaderleri yaptım İleyla Çıplak, Zeynep Olgun, İdem Özsali, Hasret Karakoş, Özlem Dede, Gamze Çalışı, Gökçe Erdoğan'a, Eda Güney, farklı koğuşlarda bulunan Ceylan Mener'e, Aslı Duman kardeşlerime selam olsun. Mücadelesini tek başımıza verdiğimiz hesabını kimseye vermeyiz. Bengüsü Sevim içinde geliyor. WhatsApp numaramız 0542-744-6555. Sami Gayrimenkul sponsorluğunda. Evet, şu an itibariyle gelen mesajlara sevgili dinleyiciler yaklaşık 25 dakika 30 dakika içerisinde yer veriyoruz. İyi yayınlar A4 koğuşunda yatmakta olan Hilal Kayın, canımın içi bebeğim, seni çok seviyorum. Annemin iyi yayınlar diliyorum. Hilal Kayın, canımın içi, seni çok seviyorum diyor. Sonrasında bir başka mesajımız bizlere ulaşan. İyi yayınlar.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar, ben Hüseyin Esen. C12 koğuşunda yatmakta olan Aslan abim, Muhammed Esen kardeşim Sabahattin Aslan, doğum gününüz kutlu olsun. Nice özgür seneler inşallah tüm C12 koğuşuna. Selamlar, şarkılar senin için, şarkısı armağan olsun Hüseyin Esen diyor.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. 22-20 saatlerimiz Sami Gayrimenkul sponsorluğunda pazartesi gecesinde. Selamünaleyküm, ben C3'te yatan Soner Cılız. Aleyküm selam, öncelikle aynı koğuşta kader bile yaptım abilerim. Kardeşlerim başta Polat Bıçak, Mertcan Kılınç, Samet Demir, Caner Can Akan, Taha Edize, Kürşat Aleyş, Topal, Kerim, Göktürk Şahin, Emrullah Keskin, Tayfun Sekmen, Baba Yarım, Ertuğrul Sürül, Muharrem Aksoy, Kadir, Samet Fırat'a, İsmet Başa, Kürşat Baran Göçer, Kürşat Türköz, başka koğuşlarda yatan can parçalarım Samet Yıldırım, Metehan Gülan'a, Efe Gülan, Metehan Sezer'e, Serhat Atar, İbrahim, Cem Kaya, Şerafettin Dirican, Samet Hücılı, Yağız Özbala, Umutcan Özcan, Mertcan Söyler, Fırkan Can Bektaş, Umutcan Keskin, Eren Yeli, Aslan Kafese Yakışmaz, Özgür Günler'de kavuşmak dileğiyle Semheri şarkısı Armağan Olsun Soner Cılız'dan diyor.

diğer bir mesajımız. Recep Akarsan iyi yayınlar. Tüm radyo dostlarına armağan olsun. Herkese iyi bayramlar diliyorum şimdiden. Her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

yarın gece de saat 20 itibariyle başlayacak sevgili dinleyiciler beraberliğimiz ve bayram kutlamalarına başlayacağız yarın gece erkenden, haberiniz olsun. Mesajınızı bu yönde hazırlarsanız şimdiden. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Aramızda demir kapılar ve uzun yollar olabilir ama hiçbir şey seni kalbimden ayıramadı. Sensiz geçen her gün eksik ve zor geliyor. Özlemin içimi acısa da sevgim hep aynı kaldı. Bil ki ben seni her en zor zamanında da yanında olmaktan vazgeçmedim. Bir gün bugünler geçecek, o kapılar açılacak ve yarım kalan her şey tamamlanacak. Sen yeter ki umudunu kaybetmeye seni bekleyen ve her şeye rağmen seven bir kalp var. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a armağan olsun, içimdeki ateş parçası Emrah Yalçın'dan armağan olsun diyor.

İyi yayınlar, ben Naz Kaya. Çarşamba STP Kapalı'da A3 koğuşuna yatan sevgilin Batuhan Pehlivan, seni çok özledim. İnşallah en kısa zamanda yine yan yana oluruz. En dipteyken de, en zirvedeyken de daima seninle olacağım. Yanımda olduğun sürece ben de senden vazgeçecek göz yok. Elbet bir gün sevgilim. İyi yayınlar diliyorum. Naz Kaya'dan armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. Tutku FM 105.0 yayınlar. Sizin sayenizde mesajlarımızı ulaştırıyoruz. Elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar A24 koğuşunda bulunan Emre Yağız Kayaoğlu'm. Annen seni çok özledi. Kavuşacağız, az kaldı. Sabırlı ve güçlüsün biliyorum yavrum. Kendine iyi bak, arkamdaki koca dağım, seni çok seviyorum. Dualarım seninle, Allah'a emanet ol evlat diyerek mesajını sonlandırmış Emre Yağız Kaya'ya armağan olsun.

Sam Ev Gayrimenkul sponsorluğunda gece devam ediyoruz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samsun T tipi Kapalı'da C10 koğuşunda yatmakta olan eşim Baran Çetin, seni çok seviyorum. Son 10 gün orada, inşallah oradan alacağım seni. 10 gün sonra Allah'ın izniyle yarın görüşmek üzere ömrüm. Fatoş annemle seni çok seviyoruz. En kısa sürede yanımızda olman dileğiyle diyor. Eşim Baran Çetin'e armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımız. İyi yayınlar Hüsamettin, bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun, her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış ve sırayı Ali Kınık'a bırakıyoruz.

Sen liste, emrinde kahramanlarım. Kurşun askerlerin, oyuncaklarım. Seni düzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken

Yayınlar A2 hoşundan Tansu Kaplan'dan, insanı farklı yapan affettikleri, güçlü yapan sabrettikleri, kendisi yapan ise vazgeçtikleridir. Farklı koğuşlarda bulunan Can Bağım, Eda Büyüktayev Roku, Talena Olgun, Nusin Ağçalık, Hasan Avanlıoğlu, aynı sofrayı paylaştığı Midem Özsalih, Hasret Karakoş, Özlem Dede, Gamze Çalışır, Büşra Çağcı, Seda Türkmen, Zeynep Olgun, Seda Ekinci, ablalarım Eda Güney, Ayşegül, Ulaç ve Didem Yavuz'a armağan ediyorum diyor. Tansu Kaplan için gidiyor.

İyi yayınlar Yalçın Coşkun'a, Aydı Koşun'a. Selamlar, zor zamanlar gelip geçer ama güçlü duran insanlar hep hatırlanır. Umudunuz hep canlı, moraliniz yüksek olsun. Birlikte güldüğünüz, birbirinize destek olduğunuz nice güzel günler sizi bekliyor. Toza döndüm şarkısı Armağan olsun Arçi her yerde diyerek mesajını sonlandırıyor. Yalçın Coşkun için gidiyor.

22:48 saatlerimiz pazartesi gecesinde değerli dinleyiciler, mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar kurban olduğum can parçam, sen kendini hiçbir zaman yalnız hissetme, bedenen yanında olmayabilirim ama kalbim aklım hep seninle, sen iyi oldukça biz iyiyiz, biraz sabret bu hasret bedece, kurban olduğum seni çok seviyorum. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a armağan olsun diyor. Emrah Yalçın için gidiyor.

Yarın gece de saat 20 itibariyle beraberiz sevgili dinleyiciler. Ve bayram kutlama mesajınıza yarın gece başlıyoruz. Bilginiz olsun, ayrıca bayramın birinci gününde gece yayınımızla saat 01'e kadar devam edecek. Sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Merhabalar, ben Rabia Efnan Balcı. Samsun TTP Kapalı'da yatan bu hayatımın anlamı Osman Bayrak'a selamlarımı iletmek istiyorum. Her zaman yanındayım bir tanem. Çok özledim ve çok seviyorum sevgilim. Her şeyim oldun diyor Rabia Efnan Balcı'dan, armağan oluyor.

Diğer bir mesajımızı aktarıyoruz. Samet Yanar, Samsun Kapalı A18'de yatmakta olan Can Altuntaş abime selam. Ekmeğimi bölüşmezsem doyamam, güldürmezsem gülemem. Artık biz de bazı şeylerin unutulması gerektiğini kabullendik. Unutmak o kadar da kötü bir şey değilmiş. Neden baktığın önemli, kimi unuttun, hangi anıyı sildin, hangi duyguyu körelttiğin önemliymiş. Ben neyi unutmam gerektiğini çok iyi biliyorum diyerek mesajına son veriyor Samet Yanaç.

İyi yayınlar A20 koğuşunda yatan Salih Mert Keskin Soy ve koğuş arkadaşlarına Allah kurtarsın diyorum. Öncelikle gözlerini, çok sevdiğim adamım, seni incittiğim ve kalbini kırdığım için özür dilerim. Gülümsemeni ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Şimdi yüzündeki o kırık tebessümü düzeltmek için senden özür diliyorum. Seni senden çok seviyorum. Sensiz gecelerin gündüzü yok. Çok özlüyorum seni. Sensiz yapayalnızım. Bize daha bir şans ver. Özür diliyorum. A20 koğuşu Salih Mert Keskinsoy için armağan olsun diyor.

0: aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Evet, geceye devam ediyoruz. 23.00 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında. Bir yayına Taner Bey, bu özel isteğim canımın en güzel köşesinde olan kalbimi her gün yeniden heyecanlandıran biricik sevgilim. Güvenime gelsin, senin gülüşün huzurum, sesin mutluluğum, varlığın ise en güzel sebebim. İyi ki hayatımdasın, iyi ki kalbimdesin. Bu şarkı sana olan sevgimin küçük bir hediyesi olsun. Sevgilerle Derya'dan armağan olsun, eline de sen şarkısı güvenime armağan olsun diyor. Derya ve sevdikleri için geliyor.

Evet, sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Efe Güngör, Ahmet Eren Kaynak'tan. Samsun T-Tipi'nde yatan abi kardeşlerime Çağatay Coşkun, Yaşar Can Kaplan, Tuna Sezer, Berkay Ak, Efe Gülen'a, Mete Gülen, Fatih Bilgin, Servet Ağçı'ya armağan olsun. Yalnız Değilsin şarkısı Efe Güngör, Ahmet Eren Kaynak'tan armağan olsun diyor. Sonrasında Koray Mert Sezgin'den Canım Babama Armağan Olsun diyor. Koray Mert Sezgin içine giriyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, Alihan Coşkun, Canım Abisi, En Sevdiğim. Sabırla seni bekliyorum, güzel günler. Seni bekliyorum, günler geçiyor ama sevgim ve özlemim her gün artıyor. Güçlü ol, moralini yüksek tut. İnşallah en kısa zamanda kavuşacağımız günler gelecek. Her zaman kalbimdesin, seni çok seviyorum abisi. Ahçe her yerde diyerek mesajını sonlandırmış Alihan Coşkun. Diğer bir mesajımız. Selamünaleyküm, ben TTP A14 koğuşundan Alper Ustabaş. Aleykümselam Alper. Aynı koğuşta kader birliği yaptım abilerim. Enes Yoruklu, Caner Balutlu, Hasan Emici, Selim Güven, Çetin Kalaycı, Anıl Kılınç. Kardeşlerim Buğra Yılmaz, Alper Engün, Doğan Emircan Kara, Celal Sakaya, sıradaki tüm güzel şarkılar armağan olsun diyor Alper Ustabaş. İyi akşamlar Taner Bey. A20 koğuşunda yatan canım oğlum Batuhan Say'a bütün şarkılar armağan olsun. Seni çok seviyorum. Canım oğlum Batuhan Say için armağan olsun diyor. İyi yayınlar annesinden Alper Ustabaş'a armağan olsun. Sıradaki güzel şarkılar annesinden armağan olsun diyor. Peki. Alika'nın güzel yorumlarından bir tanesi var sırada sevgili dinleyiciler. Mustafa Uzunoğlu mesajını ulaştırmış. Tüm sevdiklerime ve radyo dostlarına armağan olsun diyor. Mustafa abim içinde gidiyor.

Sözün olgunlaştırır, kaybetmek sabrı öğretir diyor Hazreti Mevlana'nın sevdiğim sözlerinden bir tanesi. Paylaştık sizlerle sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Bazı insanlar vardır, yokluğu bile içinden çıkmaz insanın. Sen de benim içimde öyle kaldın. Şimdi aramızda duvarlar var belki ama ben hala seni ilk günkü gibi hissediyorum. Her gece adını içimden geçirip sabretmeyi öğreniyorum. Çünkü biliyorum, gerçek sevgi uzaklıkla azalmaz, zorlukla bitmez. Gün gelir bu hasret biter, geriye sadece birbirine kavuşmuş iki yorgun kalp kalır. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a armağan olsun diyor, beni sağ söylüyor canım diyor Emrah Yalçın için.

Evet, şu anda geceye dair bekleyen iki mesajımız var. Tüm mesajlarınıza yer veriyoruz sevgili dinleyiciler. Şarkıları da şu anda yetiştirebildiğimiz kadar. Yeni Artık FM 105.0 A24 koğuşunda yatmakta olan Emre Yağızkaya'ya annesinden mesaj: sen benim hayatta attığım en güzel imzasın oğlum. Gücünü kalbinden alan merhametli ve vicdanlısın. Yolun ne kadar zor olursa olsun içinde taşıdığın ışık sana hep doğruyu gösterecek ve sen kendi hikayeni en güzel şekilde yazacaksın oğlum. Sana güveniyorum. Koca dağım, iyi ki varsın oğlum. Emre Yağız Kaya'ya armağan olsun diyor.

Seyyena Samsun Ceyhan yolunda yatmakta olan Hüseyin Çetin eşimi Meli'nden seni dün de sevdim, bugün de sevdim, yarın da seveceğim, asla kavuşamasak da hep seveceğim. Hüseyin Çetin'e armağan olsun diyor ve Ferdi Tayfur söylüyor, geçen yıl bu zamanlar diyor.

İyi yayınlar A26'da yatan eşim Taner Şahin, aradın bağlanmadı, bekliyorum aramanı, seni seviyorum. Çiğdem abla, evdeyiz, arayamazsan da merak etme, kocaman öpüyorum, Allah'a emanet ol kocam. Eşim Taner Şahin'e armağan olsun diyor.

0: FM 105.0 yayında sizin sayenizde mesajlarımızı ulaştırıyoruz. A24 koşunda bulunan Emre Yağızkaya, oğlum annen seni çok özledi yavrum. Bugün aramadın, aramanı bekliyorum. Kavuşacağız, az kaldı. Sabırlı ve güçlüsün biliyorum yavrum. Kendine iyi bak. Arkamdaki kocadağım, seni çok seviyorum. Dualarım seninle, Allah'a emanet ol evlat diyerek mesajını sonlandırmış. Emre Yağızkaya'ya armağan olsun diyor.
1: Tutku FM.

yayınlar kurban olduğum, ben her zaman yanındayım, burada radyo başında olacağım, sen canını sıkma, bugünler geçecek, biraz zaman alacak belki ama geçecek, ben inanıyorum, sen de umudunu kaybetme, sabret kurban olduğum Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a Oy Dağlar parçasını rica ediyorum diyor, Emrah Yalçın için geliyor.

İyi yayınlar baştan abim Hüseyin Diler ve koç arkadaşları Güldal Er, Lütfü Çetinkaya, Emrah Taşkın, Serdar Bulut, Avni Şahin, Arif Aslanoğlu, Samsun T-Tipi A20 koğuşunda ismini sayamadıklarıma armağan olsun, Çınar Diler'den gelsin diyor. Diğer bir mesajımız Gökhan Aslan, iyi yayınlar bütün radyo dostlarına armağan olsun. İslam aleminin bayramı daha şimdiden mübarek olsun diyor Gökhan Aslan ve sevdikleri için de gidiyor.

Evet, sonlara yaklaşıyoruz. Kalpten Kalbe programında yarın gece de saat 20 itibariyle beraber olacağız. Sevgili dinleyiciler, varsa mesajlarınız sonlara doğru hızlı bir şekilde ulaştırabilirsiniz sevdiklerinizi, sevenlerinizi. İyi yayınlar Yalçın Coşkun'dan tüm sevdiklerime ve Alihan Coşkun'a armağan olsun diyor Yalçın Coşkun'dan. Sonrasında Mert ulaştırmış mesajını, iyi yayınlar diliyorum. Tüm Tutku FM ailesine armağan olsun diyor Mert için de gidiyor.

Yeniler A20'de olan eşim Bıraşan Aslan. Aşkım vaktinde geldim Antalya. Ferizat karşıladı, evdeyiz, çok selamı var. Aşkım sen benim bu dünyada en kıymetlimsin, dualarımsın. Seninle yaşlanmak, seninle tüm hayallerim. En güvendiğim eşim, kocam Rabbim, başımdan eksik etmesin, kalbinden öpüyorum. Bıraşan Aslan, sen bunun anlamını çok iyi biliyorsun. Eşim Bıraşan Aslan'a armağan olsun diyor.

Sam Ev Gayrimenkul sponsorluğunda 23.53 yaptık saatlerimizi pazartesi gecesinde. Geceye dair son mesajınıza yer veriyoruz sevgili dinleyiciler. Hayat bizi zor bir yerden sınadı belki ama ben seni hiçbir şartta eksik sevmedim. Yokluğun bazen içimi sessizce yoruyor ama yine de seni düşünmek bana güç veriyor. Günler geçiyor, zaman akıyor ama kalbimdeki yerin hiç değişmiyor. Bir gün özgürce konuşacağımız, uzun uzun sarılacağımız günlerin hayaliyle bekliyorum seni. Çünkü bazı bağlar ne mesafeyle kopar ne de zamanla unutulur. Üzerini ört, yarın yine radyo başında seninle olacağım, kurban olduğum, seni çok seviyorum, kocaman öpüyorum. Rabbime emanetsin Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a, kirven parçası armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış Emrah Yalçın.

diğer bir mesajımız. Yenar A24 koğuşunda bulunan oğlum Emre Yağız Kaya'ya annesinden: yavrum, ah oğul, seni çok özlüyorum. Arkamdaki koca dağım Özgürlük, yakında seni çok seviyorum yavrum. Tüm güzel şarkılar armağan olsun Emre Yağız Kaya'ya diyerek mesajını noktalıyor.

İyi yayınlar baştan abim Hüseyin Diler ve koş arkadaşlarına Gürdal Er, Lütfü Çetinkaya, Emrah Taşkın, Serdar Bulut, Hamdi Şahin, Arif Aslanoğlu, A20 koşunda ismini sayamadıklarıma armağan olsun. Çınar, Diler'den armağan olsun diyor.

Bu gecede kalpten kalbede duygularınızı, özlemlerinizi ve sevgilerinizi paylaştık. Mesajlarınızla aynı yürekte buluştuk. Şarkılarla duygularınıza dokunduk. Katılan dinleyen herkese teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında 20.00 itibariyle yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

İnsan kaç kez ölür? İnsan kaç kez yaralanır bu hayatta? İnsan kaç defa darda kalır bu alemde? Bu dar günümde, bu zor günümde istedim ki sen gelesin yar. Gelip de bu halımı göresin, elimi tutasın, sevdiğim diyesin. İstedim ki sen

işte bir tane, bizi yaradan Allah da bir tane.

diyor Tanrım, sen acı bana. Bu kara sevdayı unuttur bana. Bir şans ver, bir şans daha ver kaderim dost olsun bana.

0: senle yaşadığım o yılları hiç yaşanmamışsın. Yaşadığımız o büyük aşkı bir rüya, bir masalmış, bir yalanmış say. Seni ne kadar çok sevdiğimi bilirsin.
1: Hiç sevmedim say.

Arabesk'in en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu. Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.